Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk. Mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya cami, ya cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muğni, ya Muğni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece. Elimiz de senin ihsanın. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya variz, ya variz. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, Ya Reşid, Ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, Ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyleme.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

benim sana sevdam, bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya, hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Geldiği aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve geldiği aykırıyorum sana ey Nebi. Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim seni. Yeter ki sen iste, sevdan uğruna bir değil, bin can vereyim.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şey. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarınla bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğu Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerefini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kul.

Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme. Böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed. Gel ve iman devletini kur yüreğimde.

evime gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel de gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunla yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi, hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

0: Sultan. Sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum. İşte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım. Ey sevgililer sevgilisi. Ey en büyük sevgili. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ey Nebi. Ey sevgili. Ya Muhammed. Ya Muhammed.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman'a kamu arazilerini korumak ve kaçakla ruhsatsız yapılaşmayı önlemek amacıyla Kerkük'te saha çalışması başlatılması talimatı verdi. Kerkük Valisi Mehmet Yaman'a başkent Bağdat'ta 2026 yılında

0: 3. Mütevelli heyeti toplantısına katıldı. Başbakan Ali Ezzeydi, 2027 yılı özel program planının mali tahsisatları için imar fonu finansmanının telafi edilmesi amacıyla Maliye ve Planlama Bakanlıkları ile iletişime geçileceğini açıkladı. Başbakan Ali Ezzeydi, hükümetin Rusya ile tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeye çalıştığını vurguladı. Zeydi, koalisyon ülkeleriyle çok yönlü ilişkilere geçilmesinin önemini vurguladı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah En-Numan, uluslararası koalisyonun görevinin sona erdirilmesinin Irak güçlerinin artan hazırlık düzeyi ve güvenliği sağlama kapasitesine dayandığını belirtti. Parlamento, Irak'ın 2016 tarihli Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı Çerçeve Anlaşması'na katılımına ilişkin yasa tasarısının ilk okumasını tamamladı. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, modern Irak Devleti'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde Irak yargısının adaletin kalesi ve hakların güvencesi olmaya devam edeceğini vurguladı. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, 30 Eylül'ün uluslararası koalisyonun Irak'tan ayrılacağı ve silahların devletin kontrolünde toplanması sürecinin başlayacağı tarih olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Mısır'ın Irak Büyükelçisi Ahmet Semir'i diplomatik görev süresinin sona ermesi dolayısıyla kabul etti. Çevre Bakanı Serva Abdulvahit, kirliliğin Irak'taki her şeyi hastalık kaynağına dönüştürme tehdit oluşturduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta 519'dan fazla kaçak ve denetimden geçmemiş ilaçla tıbbi malzeme ele geçirildiğini açıkladı. Sınır Kapıları Kurulu Başkanı Ömer Elvaili, geçen Temmuz ayında gelirlerin 560 milyar dinara ulaştığını açıkladı. Erbil ve Musul illeri arasında Herki aşiretiyle peşmerge güçleri arasında çatışma çıktı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Suriye'nin İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda müzakerelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini de belirtti. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği iki hava saldırısında bir çocuk, iki Filistinli şehit oldu. Birleşmiş Milletler Filistin Toprakları Özel Raportörü Albanez, Batı Şeria ve Gazze şeridine acilen uluslararası koruma gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov, Moskova'nın İran çevresindeki çatışmanın sona erdirilmesi ve Orta Doğu'da istikrarın korunması için arabuluculuk çabalarını desteklemeye hazır olduğunu açıkladı. Amerika Hazine Bakanı Bessent, Washington'un İran'a yönelik İran yönetimini destekleyen tüm gelir kaynaklarını kesmeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir mali saldırı başlatacağını açıkladı. Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Amerika'nın yakında İran'la savaşta yeni bir aşamaya girmesini beklediğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بإطلاق حملة ميدانية في كركوك بهدف حماية الأراضي العامة ومنع البناء العشوائي وغير المرخص. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يشارك في اجتماع مجلس الأمناء بجلسته الثالثة لعام 2026 في العاصمة بغداد. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد مفاتحة وزارة المالية والتخطيط لغرض تعويض تمويل صندوق الإعمار عن التخصصات المالية لخطة البرامج الخاصة لعام 2027. الزيدي يؤكد سعي الحكومة لتنمية مسار التعاون في جميع المجالات مع روسيا. الزيدي يؤكد أهمية الانتقال نحو علاقات متعددة الاتجاه مع دول التحالف. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن إنهاء مهمة التحالف الدولي استند لتنامي جاهزية القوات العراقية وقدرتها على مسك الأمن. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية لعام 2016 ويرفع جلسته إلى يوم الأربعاء المقبل. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يؤكد في ذكرى مرور 105 أعوام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة أن القضاء العراقي سيظل حصنا للعدالة وضمانة للحقوق. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم العرجي يؤكد أن 30 أيلول موعد خروج التحالف الدولي ونقطة الشروع بحصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل السفير المصري لدى العراق أحمد سمير وذلك بمناسبة قرب انتهاء مهام عمله الدبلوماسية في العراق. وزيرة البيئة ثروة عبد الواحد تؤكد أن التلوث يهدد بتحويل كل شيء في العراق إلى مصدر للأمراض. وزارة الداخلية تضبط أكثر من 519 قطعة دوائية ومستلزمات طبية مهربة وغير مفحوصة في بغداد. رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي يعلن عن تحقيق قفزة بالإيرادات بلغت 560 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM، كيركوك فريكانسımız 90.1.

yaşana ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bir.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar.

Elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan ikramdır.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Kanuni Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifini parlamento başkanlığına sunduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı fitne ve mezhepçi gerilimi tetikleyen sloganları kınadı ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Musul milletvekilleri şehirdeki idari değişikliklere karşı çıktığı ve siyasi tavır alacaklarını açıkladı. Irak'ın Kahire Büyükelçisi Suriye Masad Güzari ile görüşerek Arap ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Mevlid-i Nebevi etkinliklerinin güvenliğini sağlamak üzere uygulanan güvenlik planının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Sınır Kapıları İdaresi Manzuriye sınır kapısında ithalat şart ve kurallarına aykırı bir araç yakaladı. Babil Polis Komutanlığı ilde aranan iki zanlının yakalandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörü destekleyen devletler listesinden çıkardı. Umman açıklarında bilinmeyen bir cisimle isabet alan petrol tankeri hasar gördü. Suudi Arabistan ve Fransa, Hürmüz Boğazı'nda denizciliğin normale dönmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde büyük ilerleme sağlandığını açıkladı. Amerika Savaş Bakanı Petahex, Hürmüz Boğazı'nda veya başka herhangi bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamadıklarını açıkladı. CENTCOM İran'a yönelik abluka kapsamında 71 geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin engellendiğini duyurdu. Fransa'nın güneybatısındaki Beaumas köyünü vuran hortumda onlarca kişi yaralandı, yaklaşık 300 ev hasar gördü. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Ukrayna'nın İHA saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. اللجنة القانونية النيابية تعلن رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب. ديوان الوقف السني يستنكر هتافات تثير الفتنة والنعرات الطائفية ويعلن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. نواب نينوى يرفضون التغييرات الإدارية بالمحافظة ويهددون بموقف سياسي. سفير العراق في القاهرة يبحث مع القائم بالأعمال السوري تعزيز التعاون والتنسيق العربي. عمليات بغداد تعلن نجاح خطتها الأمنية لتأمين فعاليات المولد النبوي الشريف. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط عجلة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ المنذرية. قيادة شرطة بابل تعلن عن اعتقال مطلوبين اثنين في المحافظة. أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. تضرر ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. السعودية وفرنسا تؤكدان ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تحويل مسار 71 سفينة وتعطيل 3 أخرى في إطار الحصار على إيران. إعصار يضرب قرية بوماس في جنوب غرب فرنسا مخلفا عشرات المصابين وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرات على إقليم كراسنودار الروسية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Sevdiklerinizle birlikte nice güzel kandillere. Türkmen FM ailesi olarak Mevlid kandilinizi kutluyoruz.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

Muhammed, ya Muhammed, ey güller ülkesinin sultanı, sevda ülkesinin şahı, ey en büyük sevgilinin en büyük sevgilisi, sana da aşkımı ilan ediyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum ya Muhammed. Benim sana sevdam bir çiçeğin suya, bir annenin yavrusuna, bir bülbülün güle sevdası gibi ey Nebi. Sana duyduğum sevginin hakkı için ne olur, ne olur sen de sev beni. Hani bir güzele aşık olursun ya, devamlı onu düşünürsün, hep onunla birlikte olmak, onun cemaline bakmak istersin ya. İşte ben de aynen öyle, hep seni görmek istiyorum ey Nebi. Hani sevdiğin yanında olmadığında hep onu özlersin ya, hasretinden yanarsın ya alev alev, yokluğuyla tükenirsin ya yavaş yavaş. Gel diye aykırırsın ya kulakları yırtarcasına. İşte ben de aynen öyle özlüyorum seni. Hasretinle yanıyor ve gel diye aykırıyorum sana ey Nebi. Hani aşkını bir gülle ilan edersin ya sevgiline. Mahcup bir şekilde uzatırsın ya gülü eline. Sonra gözünün içine dalıp da fısıldarsın ya seni seviyorum diye. İşte ben de aynen öyle. Damarlarımda her bir zerreme senin sevgini taşıyan, kanımın rengi kırmızı bir gülle, utangaç bir halde huzuruna geliyorum. Sevgi dolu ve titrek sesimle, Miraç'ta en büyük sevgiliyi gören o güzel gözlerine bakıp binlerce kez fısıldıyorum. Seni seviyorum ey Nebi, seni seviyorum ey sevgili. Hani sevgilin ne isterse yaparsın ya, olmazları oldurursun ya, gerekirse gözünü kırpmadan canını bile verirsin ya. İşte ben de aynen öyle, canımı yoluna serdim senin. Yeter ki sen iste.

Hani sevgilisini hatırlatan her şeyi sever ya aşık. Sevgilisi yokken onlarla avunur ya. Onlara sarılıp ağlar ya. İşte ben de aynen öyle. Seni hatırlatan her şey. Acıların ve sevinçlerin bin türlüsünü yaşadığın Mekke'yi. İlk vahyi aldığın Nur Dağı'ndaki Hira'yı. Karşısında namaz kıldığın Beytullah'ı. Miraca çıktığın Mescid-i Aksa'yı. Mübarek ayaklarında bastığın her karış toprağı. Karanlık gecelerimizin yıldızları olan o yüce sahabileri. Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi ve diğerlerini. Ehli Beyt'ini, Ensar ve Muhacir'i. Tarihin en büyük medeniyetini ve en faziletli devletini kurduğun Medine'yi. Mescidinin ve mübarek mezarının bulunduğu o kutlu şehri. İmanın ve yiğitliğine destan yazdığın Bedir'i. Amcan Hazreti Hamza'nın şehitlere efendi olduğu Uhud'u. Seni koruma şerefine nail olan mağaranın ağzındaki örümcekleri. Hacerül Esved'i, bindiğin deveyi, içtiğin zemzemi, hırkayı şerefini, mübarek sakalının telini, öpülesi ayak izini. Bana seni hatırlatan her şeyi seviyorum ey Nebi. Ve bize miras bıraktığın Kur'an'a sarılıyor. Ve hakkıyla emanetine sahip çıkamadığım için ağlıyorum. Hani seven insan sevgilisi için geceler boyu gözyaşı döker ya. Sevgilisine kavuşmak için Mevlasına el açıp da yalvarır ya. İşte ben de aynen öyle. Nurundan yoksun karanlık gecelerimde. Gözyaşlarıyla ellerimi açıp seni dileniyorum ey Nebi. Anam babam sana feda olsun ey Nebi. Canım kanım sana feda olsun. Bu günahkar kul yoluna kurban olsun ey sevgili.

yüreğim çorak bir toprak gibi, kızgın bir çöl gibi sana susamış. Senin aşkına susamış ey Nebi. Sen benim sevgi yağmurumsun. Aşkını yağmur gibi yağdır yüreğime. Sonsuza kadar sağanak aşkın yağsın kalbime. O sevgi yağmurlarınla bin bir çeşit güller açtır gönlümde. Her bir güle Muhammed ismini vereyim. Her birini ayrı ayrı koklayıp seveyim ey Nebi. Kırmızı güllerle yüreğimin tam ortasına seni seviyorum ey Nebi diye yazayım. Beyaz güllerle ne olur efendim sen de beni sev diye yazıp sana yalvarayım. Sadece benim yüreğim değil, tüm yürekler senin sevgi yağmurlarına muhtaç efendim. Küçük elleri, büyük yürekleriyle ebabiller gibi zulmün üstüne taş yağdıran mazlum çocukların yüreğine de yağdır sevgi yağmurunu sağanak sağanak. Yine bana gel efendim, şu günahkar kalbime, sevgine muhtaç, aşkına susamış yüreğime gir ya Muhammed. Ayı böldüğün gibi yüreğimi de aşkınla ikiye böl. Bir tarafında en büyük sevgili kurulsun en zirveye, bir tarafında sen kur tahtın. İbrahim'in baltasını al eline ve kır yüreğimdeki bütün putları. Musa'nın asasını getir ve vur gönlüme. Böl yürek denizimi ikiye. Ve en büyük sevgilinin sevgisiyle senin sevgin el ele geçsin yüreğimin zirvesine giden yolda. Ve sonra kapansın yürek denizi. Firavuni sevgiler boğulsun iman denizlerimin dalgalarında. Yüreğime gel ya Muhammed. Yüreğim seni beklemekte. Bu yaralı yürek sanki hicretinden önceki Medine. Gel ya Muhammed. Gel.

gönlüme gel ya Muhammed. Misafirlerin en azizi, en güzeli. Misafirlerin en mübareği, en mukaddesi. Misafirlerin gülü, güllerin kendisinden güzellik ve ilham aldığı gül yüzlü, gül yürekli Nebi. Gel ve gülle donat kalbimi. Gel de nurunla dolsun yüreğim. Gel de sevginle kansın yüreğim. Gel de aşkınla yansın yüreğim. Sensiz garibim, sensiz biçare, sensiz avareyim. Sensiz ana babasını kaybetmiş, gözü yaşlı, kalbi yaralı bir yetimim ey Nebi. Gel ve sevindir beni, okşa saçlarımı, al gönlümü. Tut ki erken yitirdiğin Kasım'ını, doyamadığın Abdullah'ını. Şefkatinle sar beni, muhabbetinle kuşat beni ey Nebi.

ümmetin boynu bükük, ümmetin diz çökmüş yüreğinde. Haydi yüreğime gel ey Nebi, Cebrail'le, Burak'la gel. Ve imanı yaralanmış, izzeti paralanmış, namusu ayaklar altına alınmış, her cephede yenik düşmüş ümmetinin yüreğini sevgi yağmurunda yıka ve çıkar miraca. Yüreğime gel ya Muhammed, yüreğime gel ey Nebi, hasretin yüreğimde bir kor gibi. Gel artık, gel artık ey sevgili.

0: Gönlümün sultanı, sevdiklerinize sevginizi söyleyin buyuruyorsun. İşte söylüyorum. İşte sevdiklerime sevgimi haykırıyorum. Ey Allah'ım, ey sevgililer sevgilisi, ey en büyük sevgili, seni seviyorum, seni seviyorum. Ey Nebi, ey sevgili, ya Muhammed, ya Muhammed.
1: Sevdiklerinizle birlikte nice güzel kandillere, Türkmen FM ailesi olarak Mevlid kandilinizi kutluyoruz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Kanuni Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifini parlamento başkanlığına sunduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı fitne ve mezhepçi gerilimi tetikleyen sloganları kınadı ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Musul milletvekilleri şehirdeki idari değişikliklere karşı çıktı ve siyasi tavır alacaklarını açıkladı. Irak'ın Kahire Büyükelçisi Suriye Masad Güzari ile görüşerek Arap ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Mevlid-i Nebevi etkinliklerinin güvenliğini sağlamak üzere uygulanan güvenlik planının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Sınır Kapıları İdaresi Manzuriye sınır kapısında ithalat şart ve kurallarına aykırı bir araç yakaladı. Babil Polis Komutanlığı ilde aranan iki zanlının yakalandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi terörü destekleyen devletler listesinden çıkardı. Umman açıklarında bilinmeyen bir cisimle isabet alan petrol tankeri hasar gördü. Suudi Arabistan ve Fransa Hürmüz Boğazı'nda denizciliğin normale dönmesi gerektiğini vurguladı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde büyük ilerleme sağlandığını açıkladı. Amerika Savaş Bakanı Petahex, Hürmüz Boğazı'nda veya başka herhangi bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamadıklarını açıkladı. CENTCOM İran'a yönelik abluka kapsamında 71 geminin rotasının değiştirildiğini, 3 geminin engellendiğini duyurdu. Fransa'nın güneybatısındaki Beaumas köyünü vuran Hortum'da onlarca kişi yaralandı, yaklaşık 300 ev hasar gördü. Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Ukrayna'nın İHA saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية. اللجنة القانونية النيابية تعلن رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب. ديوان الوقف السني يستنكر هتافات تثير الفتنة والنعرات الطائفية ويعلن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. نواب نينوى يرفضون التغييرات الإدارية بالمحافظة ويهددون بموقف سياسي. سفير العراق في القاهرة يبحث مع القائم بالأعمال السوري تعزيز التعاون والتنسيق العربي. عمليات بغداد تعلن نجاح خطتها الأمنية لتأمين فعاليات المولد النبوي الشريف. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط عجلة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ المنذرية. قيادة شرطة بابل تعلن عن اعتقال مطلوبين اثنين في المحافظة. أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. تضرر ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف مجهول قبالة سلطنة عمان. السعودية وفرنسا تؤكدان ضرورة عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها. وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن تحويل مسار 71 سفينة وتعطيل 3 أخرى في إطار الحصار على إيران. إعصار يضرب قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا عشرات المصابين وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيرات على إقليم كراسنودار الروسية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.
1: Meded ya

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz. Gönlüm.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Vaxtınız xeyir olsun, saygı değer bizi izleyen dostlarımız. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan her hafta hazırladığımız ve sunduğumuz Edebi Sayfalar programının yeni bölümüne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabii ki aynı zamanda bizi hem radyodan hem de FM Facebook sayfalarından izleyebilirsiniz. Canlı olarak verilen bu programı sizinle beraber paylaşmak bize onurdur. Onun üstüne de biliyorsunuz ki bugün özel bir gündür. 12 ilkbahar. 12 ilkbahar yani Rabi'el Evvel. 12 ilkbahar. Fahri kainatın, yeryüzünün ve gökyüzünün en önemli ve en sevimli ve yeri gökü yaradan Allah onun için yaratmış derler. Efendimiz Muhammed İbni Abdillah doğum günüdür. Ve bu münasebetle de tüm İslam alemini ve özellikle de Türk alemini canı gönülden tebrik ederek ki doğumuyla beraber dünyaya büyük bir ışık saldı ve zulüm ocaklarının o gün hakkına düşmesine ve sarsılmasına bir neden oldu ki o yüzden yeni bir peygamber, yeni bir diyanet, şeriat daha doğrusu ve yeni bir kurtarıcı, adaleti saçan insan Allah'ın risalesini ve mesajını bizlere duyduran insanın dünyaya geldiği bilindi. Bunu söylemek istiyoruz ki tabii ki herkesçe bellidir ama söylemesinde de bir sakınca yoktur. Bilmeyenler bilsin, bilenlerin de yadına düşsün diye. Efendimiz ismi Muhammed, yerde Muhammed, gökte Ahmet. Diğer adları ise Mustafa ve Taha ve Yasin. 12 ilkbaharda neneden doğdu, dünyaya geldi ve birisi de o yıl hakkına çok ağır bir il idi. Mekke'nin üstüne, Kureyş'in üstüne. O ile diyenler fil ili, yani amul fil. Fil ilinde neneden oldu, o il hakkına ki Habeşe'nin kralı yani meliki Yemen'e bir saldırısı yapar. Ondan sonra da Kabe'ye doğru yürür filleriyle beraber Kabe'yi hedim edip tahrip etmek ister, yıkmak ister. Ama ki Allah'ın bir inayeti vardır kendi evini koruma için ki ababil kuşlarını gönderir. Bunları hepsini yangına dönmüş ağaç yaprağı gibi yapar. Ağızlarında kaldırdıkları cennetten cehennemden aldıkları ateşli taşları dudaklarının arasından, ağızlarından ve dimdiklerinin arasından, gagalarından yani salarak ordunun başından geçip, her insanın başından geçip alttan, karnından veya dübüründen çıkar, hepsini yanar ve öldürür ve filleri geri çevirir. Bu da bu yıl hakkına ki Allah Mekke'yi müşerrefeni kurtardı. O yıl hakkına da Efendimiz dünyaya geldi ki Allah Mekke'yi kurtardığı gibi insaniyeti de kurtarmak için bir elçi gönderdi. Bir yılda gönderdi ki Mekke'yi herkes terk edip dağlara çekildi. Ordudan Abraha'nın ordusundan korktular ve Mekke'yi çöl bıraktılar. Hatta ve hatta Mekke'nin başında olan Abdülmuttalib gilleri, Beni Haşim dedikleri, Haşim'in evladları, onlar Mekke'yi bıraktılar ve dağlara çekildiler. Fakat orada güzel bir olay oldu. O olay neydi? Abraha'nın ordusundan birkaç nefer, Abdülmuttalib'in, affedersiniz, develerini hepsini sürü olarak alır gider. Abdülmuttalib'e bu haber ulaştığında dağdan iner, Abraha'nın karşısında durar. Diyer ki, ben senden isterim, ben Kureyş'in büyüğüyüm, önce bunu diyer. Senden isterim ki, o erlerin ve ordunun aldığı develerimi geri versin. Abraha güler, diğer Selukem'in bir dene ki Mekke'ni
ve bu mekanın dediğiniz bu kadar ilahi kutsiyeti var. Onun korucususan, sen onu salıp develer peşindesen, yani dünya peşindesen, Abdülmuttalib'in güzel bir sözü var burada. Diğer Kabe'nin Allah'ı vardır, onu korur. Ama develerimden ben sorumluyum. İnne lil Ka'beti beyt lil beyti rabbun yahmi. Bu sözü diğer ve develerini alı çekili gider ve gerçekten insan oğlu öz malını başkasının malından daha fazla sever. Onun için öz malını istemeye gelir ama Mekke'ni difa etmeye gelmez. Neden gelmez? Çünkü bilir Mekke'nin bir Allah var yukarıda ki bunu özü koruyacaktı. Ve gerçekten de ababil kuşları hemen görünmeden bir anda doğudan çıkarak bir sürü biçiminde ağızlarında ateş simsiyah o göğü kaldırırlar ve ordunun üstünden güneşi keserler ki kendileri de ababil kuşları da bizim indi tanıdığımız serçe hacmindeydi. Onun kadar küçüktü. Ama o kadar heybetli gelirler ki Abraha'nın ordusu çaşkalı. Bu neydi geldi asmandan ki güneşin ögünü kapattı ve ağızlarındaki, gagalarındaki taşları, o ateşli taşları salındılar. İşte ordu paramparça olur ve gerçekten Kabe'nin Allah'ı ki bizim Allah'ımızdı, evinin sahibi çıkar ve evini korur. Bu yılda Efendimiz dünyaya geldi. Efendimizin dünyaya gelmeğinde Kisra'nın takları düşer, Zaradeşt'in ateşi söner ve Rum eli sarsılır. Bunlar bilirler ki demek ki yeryüzünde büyük bir olay olacaktı. Büyük bir zat dünyaya gelmiş olacaktı. Veya dünyayı ateş kaldıracak. Veya sular coşup dünyayı tufana döndürecek. Belki de Allah'ın yeni bir müjdesi varmış insanlara. İşte o gün hakkına müjde dünyaya geldi ki de o Efendimiz Muhammed İbni Abdillahi.

Dünyaya gelir gelmez, hele dünyaya gelmeden de önce babası Abdullah vefat eder. Yetim dünyaya gelen, öksüz dünyaya gelen Efendimiz dedesinin eli altında büyür. Ama yine de Allah insanlara bir müjde versin diye, bir mesaj göndersin diye, bakın ki yetimin de gelecekte bir yeri olabilir, toplum kurtarabilir diye Efendimiz'i babasız büyüttü. 6 yaşına girer girmez annesi Amine binti Vahab Allah'ın rahmetine kavuşur ve hem neneden hem babadan yetim kalı ve yetim büyük yolu. 25 yaşına girer girmez ticarette çalışmaya başlar. 40 yaşında anamız Hadice-i Kübra, büyük Hadice ile beraber evlenir ve çocuklarının sahibi olur. Ondan sonra bilirsiniz ki Efendimiz Risalesi adalet, düzlük, dürüstlük, Allah'ın birliği, yani İslam'ı, İslam şeriatını din diyebilmeriz. Çünkü din İslam'dı, bütün İslam dinidir. Biz Yahudiyete de İslam diyarız ve Hristiyan Mesihiyete de İslam diyarız. Ama onlar nediler? Şeriattiler. Bizimki de şeriatı. Birisine diyarız şeri'al Yahudiye, ikincisine diyarız şeri'al Mesihiye, bizimkine diyarız şeri'al İslamiye. Şeri'al İslamiye olduğu için ağızlarda dinul İslami diye geçirir. Ama asıl da şeriattı. Allah'ın bir tek dini var, o da İslam dinidir. İnsanoğlunu, beni Adem'i yaratıp yaradanı bugüne kadar اِنَّمَا الدِّينُ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Bitti. Ayet-i Kerime noktasını koydu. Onun için onlar şeriattı. Bizim şeriatımız onlara hepsini nesh etmedi, gidertmedi, tekmile etti. Yahudiyette ne eşlik var ise bir kısmını Mesihiyet tekmile etti. Ondan sonra İslam geldi, hepsini birleştirdi ve en mükemmel bir şekilde onu da Efendimiz Muhammed İbni Abdillah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya getirdi ve dağıttı özünü. Ki bilirsiniz ilk inananı 8 yaşındaki Arvat kısmından Hadice-i Kübra ilk inananıdır. Çocuklardan Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu ilk inananıdır. Dostlarından ise Ebu Bekir'in Sıddık ilk inananıdır. Bir tek insanla başlayan bir diyanet, bir şeriat dünyada indi. 1,5 milyar civarında Müslüman adını kaldıran, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insanlarımız var. Dünyaya gelen gidecek derhal da 63 yaşında Efendimiz vefat eder ve yerine halifesi Ebu Bekir bırakır. Demek ki insan dünyaya gelmişse gidecek. Madem ki gidecek, bir dinsel şiir olarak insanın dünyaya gelmişse gitmesini anlatmak için sizlere okuyacağız. Bu dünyaya gelen insan bir gün gelir göçer gider. Bu dünyaya gelen insan bir gün gelir göçer gider. Ayrılığın şerbetini ölüm diye içer gider. Bu dünya bir handı bir han. Hem gülzardı hem de külhan. Bir eli gül bir eli kan. İnsanoğlum biçer gider. Bu dünyanın vefası yok, ona artı cefası çok. İmansızın safası yok, cehennemi seçer gider. Bu dünyada hayat kervan, kater kater geçer insan. Kimi atlı, kimi yayan, kimi yalnız kaçar gider.
Bu dünyaya bel bağlama, İnsan oğlun sen dağlama, Ölen için hiç ağlama, Ölüm gelmiş, naçar gider. Bu dünyayı şeytan sarar, Gaflet yatağın ona dalar, Sana artık iman yarar, Kalben olun saçar gider. Gel günahın zeval eyle, Yoksul halın sual eyle, Sen rızkını halal eyle, Ruh halika uçar gider. Küçük kerem bu hayattan, Tesbih, tehlil, tilavattan, Peygamber'e salavattan bu dünyadan göçer gider. Peygamber'e salavattan bu dünyadan göçer gider.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, işte dinsel şiirlerimizde de bir nasihat var. Aynı vakitte de dinsel şiirlerimizde de Efendimizin ve Ali Beytinin ve sahabilerinin ve İslam dininin erkanını, esasını ve her şeyini bildirmek için Türkmenler şiir yazmışlardır. Edebiyatçılarımız kaleme almışlardır. Kimisi Efendimizin sadece menkabelerinden, eserlerinden konuşur. Kimisi Ali Beyt'in eserlerinden konuşur. Kimisi Hulefa-i Raşidin dediğimiz dört halifenin, bazı insanlara göre beş halifenin, Umar İbni Abdülaziz'e eklersek, beş halifenin menakibinden, iyiliğinden ve imanından söz eder. Hayat bir kervandı. O kervana katılmak elimizde değil. Allah'ın yarattığı bizi bu ma'ma'nın, bu ataşın, bu savaşın içine atmasıdır. Burada da biz imtihan olarak sınavdan geçiyoruz diyelim. Kimimiz cennete, kimimiz Allah etmesin cehenneme girecek. Ama madem ki Efendimiz'den söz ederiz, bu ne demek yerinde oğlu? Efendimiz'in güzel bir sözü var. Ki İsra ve Mi'raca giden de, ki mucizelerinden biri bilirsiniz. İsra ve Mi'raca'da erşin altında başını yere koyar, secdeye iner. Orada gözünden yaş gider, ağlamaya başlar. Ağlamağından erşin etrafında olan melaikeler ağlar ve asmanda olan, yedinci katta olan melaikeler tesbihten durar, başlarlar ağlamağa. Allah Celle Celaluhu hitap eder özüne, başı kaldır ya Muhammed, ağlamaktan vazgeç, melaikeleri tesbihten duruttu, mene hamd etmirler ve Sübhanallah demirler diye. Ne istesen onu yapım, ağzını açar, mübarek ağzın diğer ümmeti, ümmeti, milletim, milletim, ümmetim, ümmetim diyer. Onları bu dünyada yanlışlık yapabilirler. Belki sen o büyük merhameti odan bunları affedesen ve Celle Celaluhu söz verir özüne, her kimsene diyerse Muhammed Resulullah, ki önce de dir la ilahe illallah, yani Allah'ın vahdaniyetine geldiyse ve ardıca sen o tek peygamber olduğu, son peygamber olduğu, daha doğrusu Allah'ın peygamberi olduğu diyerse, o zaman ben ona bir şey yapmam ve aynı vakitte de cennetten de onu uzak tutmam. Belki bir yanlışlık yaparsa af edebilirim, ama af olmayan işi varsa cehennemde azabın görenden sonra bir de tekrar seni gözü yaşı hatırı için cennete getiririm özünü. O zaman biz de yüce Allah'a aşık olduğumuz için bir Yarab şiiri daha okuyalım.

Ben esiri aşkın oldum. Ben esiri aşkın oldum. Ateş olmuş can, yanıram. Ben esiri aşkın oldum. Ateş olmuş can, yanıram. Doğru aşkı sende buldum. Gece gündüz bak.

Şəb-i aşkın odur canan, göz yaşlarım edib alqan. Şəb-i aşkın odur canan, göz yaşlarım edib alqan. Bana yanmaz heç bir cihan, ben ki cihana yanıram.

Evet sevgili dinleyiciler, bana ağlar yazan kalem, bense bu aşka kanırım. Allah'ın aşkının üstünde aşk yoktur. Biz ona ilahi aşk diyarık ki insan bütün vücudundan Allah'ın aşkıyla erir. Sanki Allah'ın kendisine benzer gibi işler yapar. İnsanlar bunu anlamaz. Kimine mecnun, kimine abdal, kimine deli derler. Allah der ki bir kuldu. Ama Allah'ın aşkında bir nur erir ki dünyanı hiç görmez. Gözünde bir çöp etmez. İsterse mal-ı karunu ona veresen bunu aramaz ki bir hadisi kutsi var. Allah'ın dilinden bilirsiniz hadis kutsi. Allah'ın dilindendi ama Kur'an'a girmez. Efendimiz deyip özünü. Hadis kutsidedir. Abdi ata'ni tekun mithli. Ey kulum bana itaat et. Benim gibi olursun. O zaman ben senin gördüğün gözlerin, vurduğun el

Dünyada yanlış da yapabilirdik, doğru da yapabilirdik. Biz bu günahımızı Allah'tan af dilerken, işte bugün neneden olan, olma gününün anısı olan Efendimizin adıyla af dileriz ve şiirimizde deriz, af et Habibin aşkı.

Ya Rab günahkar bir kulum. Ya Rab günahkar bir kulum. Affet Habibin aşkına. Kabre doğru gider yolum. Affet. Affet Habibin aşkına. Bir zamanlar dünya dardım, gece gündüz sitemkardım. Şimdi sana doğru vardım. Affet, affet Habibin aşkına. Geçtim zaman deryahını, çektim tükenmez ahını. Affet, affet kulun günahını. Affet Habibin aşkına.

gör sel gibi gider yaşım. Gör sel gibi gider yaşım. Sen beladan çıkar başım. Kabul eyle yarvalışım. Affet, affet Habibin aşkına. Yaşlı yaşlı güze geldim, yana yana köze geldim, dertli dertli söze geldim. Affet, affet Habibin aşkına. Küçük Kerem sana geldi, ağlayan göz kana geldi, aşk ateşi cana geldi. Affet, affet Habibin aşkına, affet Habibin aşkına.

gerçekten yarvalıştır işte. Affet Habibin aşkına ki Yüce Allah'ın Habibi de bizim liderimiz ve gözümüzün nuru olan Muhammed Efendimiz'di. Salatu ve selam olsun kendine ve Ali Beytine ve sahabelerine. Yanlışlık yapabildik. Evet yapabildik. Şiirimizde de yanlışlık yapabildik. Belki bazen şiirde bir sözcük geldi, o sözcüğün yeri değil. Bir yarvalışı bir nikmeye döndürebilirse avuçun. Belki de o şiir yoluyla birisine bir etki olu, bu şiirden birisini bir yanlış yoldan doğru yola döndürsen. Türkmen milletinin edebiyatında dinsel şiirlerin yeri çok yüksek, çok büyüktür. Hele hele 80'lerde yani 1980'lerde 1970'lerde ta Saddam rejimi düşene kadar Türkmenceyi bize zinhar etmiştiler. Türkmence konuşmazsınız, dairelerde Arapça konuşursunuz, Türkmence dünya adını koymazsınız ve dünyaya da Türkmence bile bakmazsınız, Arapça bakarsınız. İşte o zaman edebiyatçılarımızın dinsel şiirleri çok güzel bir şekilde meydana çıktı. Ona artık yok diye bilmediler. Çünkü insanın diyaneti her şeyinden ögüdedir. Her şeyime degebilirsen ama dinimi elimden alabilmesen. Onun için bu biçim şiirlerden dilimizi koruduk. Çünkü bunları yazardık edebiyatçılar, şairler olarak. Bunları verirdik mullalarımıza. Mullalarımız her meclis eza olan da bunları hepsini büyük spikerlerden güzel sesle Türkmence okurdular. Dilimizi korumuş olduk. İşte bu yüzden yanlış edersek belki o

şehirde bir yanlış geçer. Birisini yanlışa tekleriz, iteriz. Doğru söylersek belki o şehirden birisini etkileyip bir yanlış yoldan bir düz yola calamış olduk. Bütünümüz bu dünyada amacımız, bilirsiniz ki ben her zaman demişim, dünya bir sabahtır, bir gündüzdür, iki gecenin arasında. Birinci gece ananın 7 kat karnıdır, ikinci gece yer altının karanlığıdır. Biz de bir ömür, bir gündüz yaşarız bu dünyanın. Belki düz geçer, belki eğri, ama sonuçta bu dünyaya gelen insan bir gün gelir göçer gider. Bizim burada amacımız Allah Subhanahu ve Teala'nı razı edip cennete gitmek isteriz. Peki cennet mekanı nedir? Bir bakak dinsel şiirimizde cennet mekanı ne biçimde vasf ederiz?

Bir hakikat var içimde, işte budur cennet mekan. Her tarafı bir biçimde, işte budur cennet mekan. Durmaz akar Kevser suyu, servilerin uzun boyu, meleklerin hoştur huyu, işte budur cennet mekan.

Quldur güherler her bir yerde, Xub gelinler perdelerde, Rast olunmaz orada derde, İşte budur cennet mekan. Kur'an öter orada her dil, Yahu diyer zelil zelil, Var saraylar, Var selsebil, işte budur cennet mekanı.

Hürri gulman gelir gider, müminlere hizmet eder. Gör melekler katar katar, işte budur cennet mekanı.

Hakkı bilen insanlara, hak yoluna dalanlara, doğru hakka tapanlara, işte budur cennet mekanı.

yahu yahu diyenlere, pervaneler, erenlere, hakka çiçek serenlere, işte budur cennet mekan, Müslümanlar size rahmet, ey dinleyen, ver salavat, Teymur diyer, bize kısmet, işte budur cennet mekan, işte budur cennet mekan.

İnşallah cennet mekanı herkese kısmet olur ve herkes o cennet mekanı görür. Efendimizin yarvalışı üstüne ve bizim de tabii ki doğru işlerimiz üstüne. Biz isterik alma biş ağzıma düş olmaz. Eğer bu dünyada dünyanı boş verirsek, her ne gelmiş edirsek, diyanetten uzak olursak, ne şiirimiz bu kuvvette çıkar, ne edebiyatımızda dinsel bir şiir kalır, ve ne de Efendimizin üzünü, velev ki ağdı, üzünü ağ etmiş olduk. Biz bu biçimde olmamız lazımdı. Türk olursan, Müslüman olacaksan. Doğru Müslüman olacaksan ki, nece üç kıtaya, yani üç karraya İslam rayesini, sancağını çaktık, o sancağı da korumak evelallah Türk milletine düşer, ama Türk milleti de bir olması lazımdı. Güzel bir söz var, diğer, ey Türk, kükre, kendine gel. Sen Türksün. Bir kendimize gelmekte Fransa'nın sınırlarına kadar ordularımız ulaştı. Bir kendimize gelmekte Rusya'nın ortasına kadar ordularımız ulaştı. Bir kendimize gelmekte Afrika'nın son noktasına kadar ordularımız ulaştı. Ve hatta bugün dünyaya hakim olan, dünyayı korkutan Amerika Birleşik Devletleri 200 yıl süre Osmanlı Devleti'ne gümrük vergi verirdi. Ki indi böyle Osmanlı'dan sonra baş kaldırıp dünyaya hükmedir. Biz o milletik. Türk kallık, Müslüman kallık ve bizde de Türk dünyasında dinsel şiirlerimizde de bir tür şiir var. Belki çoğumuz bunu bilmez. Buna diyarık mülemmah şiir. Mülemmah nedir? İki dilde yazılı. Bir bet veya iki bet içinde Türkçe olu, bir bet Arapça olu. Bunu mülemmah dediğimiz, bu da iki dilden yazılı. Bir mülemmah sizlere okuyacağız ve zannedersem programında vakti çatmağa geldi. O mülemmah'ı da okuyak, yine de Allah'a yarvalıştı ki darmanımızı özü verecekti. Bakak mülemmah nece yazılı.

cennet-i hıldın için ruz-i şapkan ağlarım. Fiha nahrun min şarabin, fiha nahrun min halib. Ger çekilsem dara men de rahına mansur gibi, eskunul firdevse hurran ve garimi fillehib. Ya Rab, ya Rab bayatlı sözünü al bir nazar itibara. Ya Rab bayatlı sözünü al bir nazar itibara. Ra'ini abden delilen yed'uke khaufen ya rakib. Ra'ini abden delilen yed'uke khaufen ya rakib. Bu da biraz önce açıkladığım kimin mülemma dediğimiz bir bit. Özdilivda oğlu ikinci bitini ya Arapça ya bir başka dilde, bak nasıl dilde istirsav. Mesela biz burada diyendek, sendedir dermanı matlab neylesin özge tabip. Benim derdimin dermanı sendedi. Başka bir doktoru benim üstüme getirmeye ne gerek var? Ente men kâle iza, ente men kâle ucib. Birinci bit Türkmencedi. İkinci beti gelince Arapça oldu. Burada bir idayla bir ucib geçiri. İda neye işaretti? Ucib neye işaretti? Bunları tabi ki mülemmada yazarken gene iki dırnak arasına koyak. Bilinsin Kur'an-ı Kerim'den alınıptı. Diyendem ente men kâle ida, ente men kâle ucib kimi hitap edirem? Allah Celle Celaluhu ki Kur'an-ı Kerim'dedir. Ve ida se'eleke ibadi anni fe inni karibun. Ucibu da'vete da'i iza da'ani. Eğer geldi kullarım senden beni sorduysalar, men yakınım özlerine, kim beni çağırırsa onun çağrısına ulaşırım ve cevap veririm. Yani istediğini yerine getiririm. Onun için ben de burada kullandım. Ente men kâle iza, ente men kâle ucib. Tamam, o da ben sana yarvalırım ya ilahi, mene affele. Belki dünyada yanlışlığım olabilir. Ama bir şey var, bunu da bilmemiz gerekir. Madem ki biz Efendimizin hayatından konuştuk. Erkan-ı İslam'ı da bilirsiniz. Erkan-ı İslam bize İslamiyet'i bildirir. Bugün biraz gece başladığım için biraz 5 dakika alacağım. Hatta rızkım halal olsun. Onun için Erkan-ı İslam'ı da okuyacağım. Ki o bizden geçen 5 dakikanı döndürmüş olalım.

Dinle sözüm, bil kelamın anlamın. Hakkı tanı, hakkı tanı, haks ele sorulursan. At başından malu altın ahlamın. Hakkı tanı, haks ele sorulursan. Kıl namazı, bil dinin erkanını. Hak yolunda kıl fida sen canını. Dök bu dinin oğruna, al kanını. Hakkı tanı, haks ele sorulursan.

Ver zekatı, ol malını et halal. Ver zekatı, ol malını et halal. Ruz-u mahşer faydasızdır sim-u mal. Bil de halın, o dünyanın, anla, dal. Hakkı tanı, haks ele, sorulursan. Ver şehadet, la ilahe illallah. Etme bir dem ef'alından hiç günah. Hep çekersin bu dünyaya bince ah. Hakkı tanı, haks ele, sorulursan. Ramazandır, söner ateşler bir gün. Kazanırsın merhametin kiligin. Orucunla, namazınla sen ögün. Hakkı tanı, haks ele, sorulursan. İmkan olsa Allah'ın ver borcunu. Ol günahsız, et ziyaret haccini. Onda ancak tutarsın hak ucunu. Hakkı tanı, haks ele, sorulursan. Küçük Kerem zikreyle yar iyilese, Küçük Kerem zikriyle yarar ise, söyle Allah gün başına dar ise, bir de artık başka bir söz var ise, hakkı tanı, haksele sorulursa. İnşallah hepimiz hakkı tanırıq ve bir de tekrar edirəm, bütün İslam dünyasının, özellikle de Türk dünyasının ki Allah sözünü, lafzı celalini, diyanetimizin, şeriatimizin ışığını bütün dünyaya dağıdan Türkler ki bir tarihçi deyir, Türk olmasaydı diyanet, İslam dini, İslam şeriatı Cezirel Arabiye'den yazıya çıkmazdı ama Türkler bütün dünyaya dağıttılar. Bugün dünyanın 1,5 milyarı Türk ise %80, 1,5 milyarı İslam ise %80 fazileti Türklerin verdikleri kanat töküldü ki bu din uğrunda ona döner. Onun için biz dirik gelecek hafta tekrar buluşmak umuduyla hapuza diyarık. Hoşça kalın, Türk kalın. Bugün bizimle çok biraz zamanını aldığımız, yorduğumuz güzel kızımız Dünya Bulut'un da saygı selamını kabul ediniz. Edebi Sayfalar programı burada sona verdi. Ben Timur Bayatlı. Tümünüzü Allah'a ısmarlarım. Hoşça kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

محمد من سان بالممنجة وصف إليم. يا محمد من سان بالممنجة وصف إليم. بن زاد بكملار سان مدح وصفını söyleyim. Diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana. Ay güneş başına döner hep eder seyran sana. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar seni vasfetsem, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki, sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasfede bilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasfede bilmem.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

0: FM Uydu Radyosu'ndan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Ali Zeydi seçimler için hazırlıkları görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı ve Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği arasındaki ortak toplantıya başkanlık etti. Başbakan Ali Zeydi seçimlerde Birleşik Ulusal Kimlik Kartı'nın kullanılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile ortak hukuki konularda deneyim paylaşımı ve koordinasyonu görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Libya Dışişleri Bakanlığı ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Irak'a ait gayrimenkuller dosyasının çözüme kavuşturulması dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayan bir dizi mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Parlamento Hukuk Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifinin görüşülüp oylanması için meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı bir mersiye okuyucusu tarafından mezhepsel fitneyi ve gerilimi tetikleyen sloganlar atılmasını kınadı ve hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Mahmud El-Meyahi, Kasım Ata İçişleri Bakanlığı, Arife Düleymi ise Savunma Bakanlığı için aday gösterildi şeklinde açıklama yaptı. The New York Times, Washington, Irak ve bölgedeki bazı ülkelerdeki büyükelçilik personelini yeniden gönderecek şeklinde yazdı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimmeri, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı karargahında başkentte bölgesel güvenlik planının uygulanma mekanizmasını görüşmek üzere geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık etti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, siyasi şahsiyetlerin ve yetkililerin kimliğine bürünmek ve Başbakan Ali Zeydi de dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle iletişime geçmekle suçlanan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik birimleri Selahaddin'de terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan bir şüphelinin yakalandığını, Diyale'de ise terör suçlamasıyla aranan ve 9 yıldır kaçak olan bir başka şüphelinin yakalandığını açıkladı. Narkotik İşleri Genel Müdürlüğü 36 kilogram kriptagon hap ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde sürdürdüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 73.431'e, yaralananların sayısı ise 174.437'ye yükseldi. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendia mülteci kampında Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'ya ait Kalendia Eğitim Merkezi'nin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Şeyh Dağı bölgesinden ve Suriye'deki ara bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını açıkladı. Karar, Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda veya başka bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyoruz açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Krasnodar bölgesine Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يترأس اجتماعا مشتركا لوزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات لبحث الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. رئيس الوزراء علي زيدي يوجه باعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات القادمة. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث مع رئيس الإيراني مسعود بازوشكيان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة. وزارة الخارجية تعلن عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع نظيرتها الليبية، شملت حسم ملف عقارات العراق في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها. اللجنة القانونية النيابية تعلن رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ديوان الوقف السني يستنكر هتافات أطلقها أحد الرواويد تثير الفتنة والنعرات الطائفية، ويعلن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. عضو الإطار التنسيقي محمود المياحي يؤكد أن ترشيح قاسم عطا لمنصب وزير الداخلية وعارف الدليمي لمنصب وزير الدفاع. صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن واشنطن ستعيد إرسال كوادر سفارتها في العراق وبعض دول المنطقة. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري يترأس مؤتمرا موسعا في مقر قيادة عمليات بغداد لمناقشة آلية تنفيذ خطة الأمن المناطقي في العاصمة. جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بمتهم بانتحال صفات شخصيات سياسية ومسؤولين والاتصال مع مسؤولين في الحكومة بينهم رئيس الوزراء علي الزيدي. الأجهزة الأمنية تعلن اعتقال متهم بتمويل الإرهاب وغسل الأموال في صلاح الدين، ومطلوب آخر بتهمة الإرهاب بعد هروبه لمدة 9 سنوات في ديالى. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

نجا وصف إليم يا محمد من ساني بالمم نجا وصف إليم بن زاد بكملار ساني مدح وصفını söyleyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana sen bir halkı ilahisen sen tek asla yoktu beşer sen bir halkı ilahisen sen tek asla yoktu beşer ne kadar sen vasfetsem kalemim hakkında çaşar gerçek aşık der ki gerçek aşık der ki sana özüm evladım kurbanım ben seni vasf edebilmem affet kusurum sultanım ben seni vasf edebilmem affet kusurum sultanım sultanım.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

Mevlid Kandili'nin tüm İslam alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor. Siz değerli dinleyicilerimizin Kandili'ni gönülden kutluyoruz.

Çiçeklerin en güzeli gül, güllerin en güzeli sensin sultanım. Gül bahçesine giren gül, bu sevdaya düşen sen kokar sultanım. Sen ki o yüceler yücesinin insanlığa gönderdiği en büyük ödülsün. Sen ki güllerin en güzeli, Medine'nin gülüsün.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Ali Zeydi seçimler için hazırlıkları görüşmek üzere İçişleri Bakanlığı ve Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği arasındaki ortak toplantıya başkanlık etti. Başbakan Ali Zeydi seçimlerde Birleşik Ulusal Kimlik Kartı'nın kullanılması talimatını verdi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile ortak hukuki konularda deneyim paylaşımı ve koordinasyonu görüştü. Dışişleri Bakanlığı, Libya Dışişleri Bakanlığı ile Libya'nın başkenti Trablus'ta Irak'a ait gayrimenkuller dosyasının çözüme kavuşturulması dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsayan bir dizi mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Parlamento Hukuk Komisyonu yaklaşık 40 yasa teklifinin görüşülüp oylanması için meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Sünni Vakfı Divanı bir mersiye okuyucusu tarafından mezhepsel fitneyi ve gerilimi tetikleyen sloganlar atılmasını kınadı ve hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Koordinasyon Çerçevesi üyesi Mahmud El-Meyahi, Kasım Ata İçişleri Bakanlığı, Arife Düleymi ise Savunma Bakanlığı için aday gösterildi şeklinde açıklama yaptı. The New York Times, Washington, Irak ve bölgedeki bazı ülkelerdeki büyükelçilik personelini yeniden gönderecek şeklinde yazdı. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ofisi Müdürü Abdülemir Eşşimmeri, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı karargahında başkentte bölgesel güvenlik planının uygulanma mekanizmasını görüşmek üzere geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık etti. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, siyasi şahsiyetlerin ve yetkililerin kimliğine bürünmek ve Başbakan Ali Zeydi de dahil olmak üzere hükümet yetkilileriyle iletişime geçmekle suçlanan bir şüphelinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik birimleri, Selahaddin'de terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan bir şüphelinin yakalandığını, Diyale'de ise terör suçlamasıyla aranan ve 9 yıldır kaçak olan bir başka şüphelinin yakalandığını açıkladı. Narkotik İşleri Genel Müdürlüğü 36 kilogram kriptagon hap ele geçirildiğini ve bir uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde sürdürdüğü savaşta hayatını kaybedenlerin sayısı 73.431'e, yaralananların sayısı ise 174.437'ye yükseldi. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya mülteci kampında Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'nin ele geçirildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail ordusunun Şeyh Dağı bölgesinden ve Suriye'deki Ara bölgeden çekilmeyeceğini belirtti. ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığını açıkladı. Karar, Arap dünyası ve uluslararası toplum tarafından geniş çapta memnuniyetle karşılandı. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, İran yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz Boğazı'nda veya başka bir yerde askeri güç kullanma ihtimalini dışlamıyoruz açıklamalarında bulundu. Rusya'nın Krasnodar bölgesine Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü. Haberleri noktalıyoruz, hoşça kalın.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي زيدي يترأس اجتماعا مشتركا لوزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات لبحث الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. رئيس الوزراء علي زيدي يوجه باعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات القادمة. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبحث مع رئيس الإيراني مسعود بازوشكيان تبادل الخبرات والتنسيق في القضايا القانونية المشتركة. وزارة الخارجية تعلن عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع نظيرتها الليبية شملت حسم ملف عقارات العراق في العاصمة الليبية طرابلس وغيرها. اللجنة القانونية النيابية تعلن رفع نحو 40 مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ديوان الوقف السني يستنكر هتافات أطلقها أحد الرواويد تثير الفتنة والنعرات الطائفية ويعلن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. عضو الإطار التنسيقي محمود المياحي يؤكد أن ترشيح قاسم عطا لمنصب وزير الداخلية وعارف الدليمي لمنصب وزير الدفاع. صحيفة نيويورك تايمز تكشف أن واشنطن ستعيد إرسال كوادر سفارتها في العراق وبعض دول المنطقة. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة عبد الأمير الشمري يترأس مؤتمرا موسعا في مقر قيادة عمليات بغداد لمناقشة آلية تنفيذ خطة الأمن المناطقي في العاصمة. جهاز الأمن الوطني يعلن الإطاحة بمتهم بانتحال صفات شخصيات سياسية ومسؤولين والاتصال مع مسؤولين في الحكومة بينهم رئيس الوزراء علي الزيدي. الأجهزة الأمنية تعلن اعتقال متهم بتمويل الإرهاب وغسل الأموال في صلاح الدين ومطلوب آخر بتهمة الإرهاب بعد هروبه لمدة 9 سنوات في ديالى. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.

0: Süper.
1: Hocam ellerinize sağlık. Burada geldiğiniz adına bizim için bebeklerimize bırakacağınız muhteşem bir miras oldu. Bir alkışla lütfen özellikle...

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

battı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor gecelerime, gözlerin doyuyor.

Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam. Sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur?